yine yarasın anne, kanınıza yarasın o. Ay ay ay, kavulun geldi. Bak yok, yerim adı korumayı, çak çak çak.